0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.
1: Monday. Zor, zor, zor bormi senga Monday.

Football Time. Dusan Badancuma geçe. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyemez. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.

Mahmat Rahimov, Malika Budurtaranası, Hit FM'da yangıcı talqında kuylangani, yani 2026 yıl cover. Biz esa loyihani başladık, yana bir bora assalomu alaykum, agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, mikrofon oldida Shirin G'ofurova va Nasibetsa Traffic Show

Time. Dusan Badancuma gece saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.
1: Aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror takror sevsin. Joning berib, boring berib, dilda yotgan zoring berib, meni har kun yo'qlab kelib sevsin. Chaqirsam zum deb labbay, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsin. Bahorday gul ochib

bugün seni yana eski oldum. Sababı uçraşucuymuzda ama bu yerler hiç hem uzgarmagan. Uşu uşu daraklar, uşu uşu soyabonlar.

0: hiç bulmasın. Dost bana kalmasın.
1: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.